0: Bang Doli. Alhamdulillah, kabarin happy kan teman-teman. Iya, selamat pagi iya. Bu Khadijah. Salam dua kapsul Bu Khadijah. Bu Fatimah juga salam dua kapsul.
1: Siapa?
0: Bu Fatimah.
1: Bu Fatimah, salam
0: bertakdir. Ya. Bu Santo Yong Tahu. Salam bertakdir.